0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Suk.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: En los micrófonos, Elisabeth Martinez y Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuster. Ihre Jenny from the Ausbau.
6: This is Danny Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro vece. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind Gertraud, 80.
9: Sebastian,
10: Sarah, David.
11: Schrammel, Johann. 92.
12: Dylan, Aurora, Salim,
13: Helene, 92.
14: Sophia, Milo,
15: Oscar.
16: Schalt dich ein.
0: Auf UKW 94.0 oder o94.at/mitmachen.
17: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
0: 19 Uhr.
18: Globale Dialoge bei Women on Air.
19: Une émission sur le féminisme.
0: 21 Uhr.
20: Funkdefekt. Euer Krach- und Störformat.
0: 22 Uhr.

Soft. Neyse, sen söylerim şu an. Ne yapsam kabul ediyorlar. Hiç sorun olmuyor. İstediğimi yapabiliyorum burada. Baya. Yani baksana, hiç uyumlu mu şimdi bu yaptığım? Baya konuşmaya başladı. Ne? Nasıl yani? Tuhaf. Niye? Nasıl yani? Tuhaf. Son 20 dakikaymış. Az önce gidip baktım. Bazen... Yani... Ya biliyorum. İşte... Yani girerim ben de ritme. Bazen... Giresim de geliyor. Ama bugün özellikle yorulmuşum herhalde. Baksana. Ya, bu ne? Konuşuyorum bayağı. Konuşuyorum böyle. Böyle şey mi olur? Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ya, bugün bayağı da yorgunum. Bayağı seninle konuşuyorum şu an. Anlamadı. Dani bakıp gülüyor şimdi. O da bir şey diyecek şimdi mikrofonu eline aldı. Anladın seninle konuştuğumu. Evet, şarkı söylemek istiyorum. Broadway yaptık diye çok mutlu.

0: Yani niye bunu yapıyorsun Serena diye gülüyor şu an. Müzik yapıyoruz şurada, niye konuşuyorsun diyor kendi kendine.
1: Ben konuşmuyorum diye ama Serena konuşuyorum. Bilmiyor ki ama bilmiyor ki ama bilmiyor. Ben taklit yaptım sanki müziğe katılıyormuşum gibi. Öyle olunca birazdan kabul ediyorlar galiba. Kendi kendime konuşuyorum sanki.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Sohn.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: En los micrófonos, Elisabeth Martinez y Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuster. Ihre Jenny from the Ausbau.
6: This is Danny, Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro veče. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind Gertraud, 80. Sebastian,
9: Sarah, David. Schrammel, Johann. 92.
10: Dylan, Aurora,
11: Salim,
12: Helene, 92.
13: Sophia,
14: Milo,
15: Oscar.
16: Schalt dich ein.
17: Auf UKW 94.0 oder u94.at/mitmachen.
18: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
19: 23 Uhr.
20: Radio irreparabel. Eine kakophonische Wortwerkstatt von und mit Mathis Zoyer.
19: 0 Uhr.
21: Sirius and Dark Tunes present Now It's Dark, the history of dance music, every Tuesday to Wednesday at midnight.
19: 8 Uhr.
22: Sunrise Orange, the next generation, mit Georgie Boacci
23: und Griesel Biesel.